karşımda fayda. Daha yoktur hevesim, nerede eğilen bu hayda. Seher saat altıda çağırır telefon. Gitme gel barış değil, nömret tanış değil.